0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir

Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini, yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında. Ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon, demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon. O da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diye bildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru. Çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar, anlamaya odaklanır ama cevaplarla o kadar ilgilenmez, öyle değil mi? Hani lisede de derslerde hep anlatırlardı bize. Felsefe sorular sorar, onunla ilgili fikirleri ortaya koyar ama sanki felsefe bir sonuca bağlanmaz. Bu açıdan baktığımızda kesinlikle Hristiyanlığın bir felsefe olmadığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İsa Mesih İncil'de sadece yaşanan sorunlarla ilgili ortaya bir durum tespiti koymuyor ama bunun çözümünü de ortaya koyuyor. Ne diyor mesela İsa? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Hmm. O zaman bunu söylediğinde diğer felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın eğer bu sorunlar varsa düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih'i izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
2: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi. Yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz. Ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
0: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Vakti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu soruya bir kapı açarak bitirmiştik. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı?
1: Evet, başta da belirttiğimiz gibi felsefe Hristiyanlığın doğuşundan çok daha önce vardı ve dolayısıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de felsefe ile bir anlamda çarpıştığını görüyoruz ilk defa. Bunu da Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz. Paulus Atina'yı ziyaret ediyor yolculuklarından bir tanesinde ve orada belli filozoflarla oturuyor ve bir takım tartışmalara giriyor. Dilersen Kutsal Kitap'tan okuyalım. Elçilerin İşleri 17. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Hı hı. Şöyle söylüyor: Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Hı. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığım bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi: Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen tanrıya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu tanrıyı ben size tanıtayım. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan. Ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi, değil mi? Gözümüze çarpıyor.
0: Evet.
1: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Hı hı. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
0: Evet.
1: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki: Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz, diyor Elçi Paulus'un kendisi. Ve burada aslında yine Paulus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temelinde zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında. Hı hı. Veya neden böyle bir şeye gerek vardı? Ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı? Neden birisinin ölmesi gerekiyordu? Acı çekmesi gerekiyordu gibi. Hı hı. Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor, değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak imanlıların, erken imanların şunu söylediğini görüyoruz. Farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz. Hmm. Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle Agustin'in kitaplarında, alıntılarında buna tanık oluyoruz. Yani felsefe bir anlamda bizi ya bu çok mantıklı değil çerçevesine sokabilir ve kutsal kitapta okuduğumuz bazı şeyler de bize böyle düşündürtebilir. Veya Tanrı'nın bu kurtuluş tasarısı, kendi oğlu aracılığıyla bütün insanlığı kurtarması planı bazı insanlara çok da mantıklı değilmiş gibi gelebilir ama Paulus çok net bir şekilde Rabbin gözünde her şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini, bir nedeni olduğunu söylüyor ve bunu imana bağlıyor. O zaman bizler iman perspektifinden her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
0: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Pavlus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük, bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teolojiyi aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kulağında öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığını kanıtlayan 5 argümanı var. Anselm'in otolojik argümanları var. Ve haliyle birçok aslında Hristiyan aziz olarak kabul edilen kişilerin ya da kilise babası olarak kabul edilen kişilerin felsefeyle uğraştığını da görüyoruz. Ve bu kişilerin amaçları teolojik olsa da öyle kavramlar ortaya çıkarttılar ki bugün aslında seküler filozoflar bile bu kavramları kullanmaya devam ediyorlar. Bunları görüyoruz. Örneğin Okamlı William diyor ki aslında olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Occam'ın usturası olarak biliniyor ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Occam'la William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. Cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Augustine de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
1: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor Aydın. Üçüncü bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan Havva'yı aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve Tanrı gibi olursunuz diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i, ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz. Ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrar

0: biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
1: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz. Ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir Protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İncil, Matta, 10. Bölüm.
1: İsa 12 elçisini göreve gönderiyor. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon, onun kardeşi Andreas, Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin, Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin. Cüzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin. Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın. Layık değillerse size geri dönsün. Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse, o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin. Size doğrusunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali, Sodom'la Gomorra bölgesinin halinden beter olacaktır. Gelecekteki sıkıntılar. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal-Zebul derlerse, ev halkına neler demezler? Kimden korkmalı? Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni, ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. İsa'ya layık olmak. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmığını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.
0: Matta 11. Bölüm.
1: İsa ve Vaftizci Yahya. İsa, 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. Şöyle ne görmeye gittiniz dedi. Rüzgarda sallanan bir kamış mı? Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur. Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vaftizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin egemenliği zorlanıyor, zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına ''Size kaval çaldık, oynamadınız, ağıt yaktık, dövünmediniz'' diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı. Ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki ''Şu obur ve ayyaş adama bakın, vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.'' Tövbe etmeyen kentler. Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. Yorgunlara müjde. İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi. Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu, babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
1: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama Yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kuralları ...la ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor. Evet. Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
0: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
1: Evet, yani insanların kendilerine göre doğruları... olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor daha doğrusu.
0: Evet, nasıl farklılaşıyor belki yani onu konuşuruz.
1: Orada Tanrı'nın sevgisini, adaletini yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus, yani Efesliler bölümünde kutsal kitapta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak, sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide, sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz. Ya da
0: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
1: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
0: Evet.
1: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yani bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler, hı-hı, yeterli herhalde, özetliyor.
0: Evet. Tabii ki genel olarak kutsal kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
1: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Hı hı. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Hı hı. Bu ahlak kutsal kitapta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen her, hı hı, yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal kitapta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Özetlemek gerekirse.
0: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Hı hı. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
1: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli, hı-hı, değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. Hı-hı. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
0: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
1: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Hı hı. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol, öğretin, temiz ve kusursuz olsun. Yani o zaman ne öğretiyorsan onu yap. Yani, hı hı, başka bir şey öğretip de başka bir şey yapma. Örneğin ferisiler ya da din bilginlerinden örnek vermek gerekirse, İsa Mesih çoğu zaman onların ikiyüzlülüğünden dolayı azarladı onları.
0: Evet.
1: Onlara dedi ki Musa'nın kürsüsündeler onu. Yani oradan konuşuyorlar. Onların söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü insanın karakteri böyle, yani değişken olabiliyor. Hı hı. Farklı şeyler söyleyip farklı şeyler yapabiliyoruz. O zaman bu Tanrı'nın istediği ahlakı sağlamıyor. Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
0: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
1: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki, yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
0: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan, bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
1: Tabii ki daha yani her şeyin bir bedeli var. Evet. Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün, mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız. Yoksa ceza alırsınız, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir. Ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var. İyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var. Daha doğrusu öyle diyelim.
0: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
1: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil. Biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
0: Evet.
1: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık, nedir? Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun ama dikkat et. Aslında sen kapana gidiyorsun. Yani günah seni yakalayacak. O zaman onun istediği sensin dedi. O zaman yani diyelim ki ahlaksızlık yapıyorsa insanlar aslında bir açıdan günaha düşmüş oluyorlar. Ve günah da ölüm getiriyor.
0: Evet.
1: O zaman buyurun buradan derler adama.
0: Evet, yani yalan söyleyerek belki çok büyük bir kazanç elde ediyoruz o an için. Ama tabii ki günah işliyoruz ve
1: tabii
0: günahın
1: ki
0: ücreti ölüm.
1: Evet, hem de yalan yalanı doğuruyor. Yani düşünün, mesela yalan söylüyor, bir küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kar topu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında bu çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi, çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir. Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.
0: Evet. Bir önceki sorularda aslında cevaplamıştınız. Kutsal kitap her çağda uygulanabilir dediniz. Peki her kültürde de uygulanabilir mi? Çünkü farklı farklı kültürler var ve kutsal kitabı baktığımızda da aslında Orta Doğu'dan aslında oradaki halkın arasında daha çok uygulandı ve daha sonra yayıldı. Ve her kültür bunu uygulayabilir mi gerçekten?
1: Evet, yani aslında her kültür uygulayabilir. Çünkü yani insan malzeme ya da kumaş diyelim tabiri caizse insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir. Ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak, ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir. Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler, bile doğru kültürler falan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Hı-hı. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan, şimdi önemli değil ama o onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük, hı-hı, şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak, abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil. Hı-hı. Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
0: Evet.
1: Yani biz nasıl davranıyoruz? Dürüst müyüz? Sadık mıyız? Sevgi dolu muyuz? Falan gibi.
0: Hı hı. Evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
1: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı, hı hı, birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile, hı hı, kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle, yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani, hı hı, Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı, yani benlik, çıkarcı, açgözlük vesaire şeyler diye, hı hı, Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh, yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa, hı hı, çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır. Birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni, diyelim ki okulda yasak, öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün mesela Tanrı o kadar cömert ki, hı hı, bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır, azarlamadan veren Tanrı. O zaman Rab, ben bir şeyi bilmiyorum dediğimizde mutlaka bize bir açıklama, bir yol gösterecektir. Yani Tanrı tek düze, tabii sözünü kullanır, hı hı, ruhunu kullanır ve diğer egemen bir Tanrı her şeyi kullanabilecek bir durumdadır. Yani her şeye gücü yeter, kadir bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Kaldı ki yine Tanrı'nın sözünde 1. Selanikler'de şöyle bir şey yani böyle bir ayet okuruz 5. bölüm 21. ayette. Diyor ki her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı sarılın. Hı hı. Her şeyi sına, test et, bak iyi mi kötü mü, bu Tanrı'nın isteğine uygun mu, bize faydalı mı?
0: Hı hı.
1: Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı, iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar, işte kötü bir şey düşündüm, düşündüğüm şey aklıma aklıma gelen başıma geldi,
0: evet,
1: falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, yani iyi düşünceler beslememizi ister.
0: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir,
1: etkindir
0: zaten.
1: Etkindir, evet.
0: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani aslında biz tanrısız bir şey yapamayız. Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir. Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman. Evet. Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca diyelim ki yalan söylüyorsak hemen yarın ölmeyebiliriz. Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse? Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle ki biz ölmeyelim diye, biz son mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
0: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
1: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz. Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi yani bizi gün be gün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz. Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum, tek bir kelime, cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor. Ya telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı. Ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi. Ve çocuğunu yani bizi onurlandırmak istiyor. O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
0: Evet.
1: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
0: Evet.
1: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
0: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil, aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
1: Tabii ki.
0: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
1: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
0: Evet.
1: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Hı hı. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatını, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten kutsal kitapta. Diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı yani dünyada herhalde kağıt, ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı.
0: Evet.
1: Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna.
0: Evet.
1: Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
0: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap

0: falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse evet, belki onu oku, yani bu sözü okumak gerekiyor. Ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
1: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
0: Evet, kesinlikle bizi yaşatır.
1: Evet.
0: Yani yok etmez.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun, iyiyim. Tekrar yeni bir konuyla beraber olacağız. Heyecanlıyım.
0: Burada olmanızdan sevinç duyuyoruz gerçekten.
1: Ben de öyle.
0: Ve bu seri boyunca aslında günahlı eylemlerimizin karşılığında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi ve yaşamımızda bunları nasıl uygulanabilir hale getireceğimizi konu alıyoruz. Çünkü günahın bizi kirlettiğini, bizi aslında içimize bir acılık verdiğini görüyoruz. Bunun yerine Tanrı'nın bize önerdiği, Tanrı'nın bizi değiştirmek istediği o erdemleri, bize kazandırmak istediği o erdemleri nasıl hayatımıza alabilir? Bu konuda düşünmeye çalışıyoruz. Ve bugün de şehvet konusunu ele alacağız. Önemli bir konu. Birçok insanın hayatını etkileyen bir nokta. Özellikle belki genç yaşta, işte genç erkeklerin belki daha çok üzerinde sorun yaşadığı bir durum. Elbette tabii ki kadınlarda da var ama özellikle genç erkeklerde bunu görüyoruz sık sık. Ve üzerinde düşüneceğiz bunun şehvetin ve faydalı ve bereketli bir program olacağını düşünüyorum. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Kıymetli dinleyenler, onu hatırlatmış olayım. Sosyal medyada da @radyomaranata yazarak orada bizi bütün sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Nuh Bey, şehveti nasıl tanımlıyoruz biz? Şehvet nedir?
1: Şehveti basit bir şekilde sözlük anlamı ya da halk dilinde aşırı cinsel istek ya da arzu ya da seks düşkünlüğü olarak da hitap ediliyor. Aslında genellikle kontrol edilemeyen aşırı cinsel isteği vurgularken bu terim kullanılıyor ve biraz çarpıtılmış bir cinsel arzu olarak söylenebilir şehveti. Şehvetin özelliği başkasının bedeni ve duygularını kendi keyfi için sorumsuzca kullanmayı ifade eder. Yani cinsellikle biraz farklı bir şekilde kullanmayı ifade eder. Ve eski bizim kutsal kitaba baktığımız zaman da bunun kontrolsüz, uygunsuz bir sevgi ve arzu ifade ederken genellikle şiddetli tutku, arzu, sevgiyi ifade ederken kullanılan bir şey olduğunu görüyoruz. Bunu bazen şehveti olumlu ya da olumsuz bir anlama da sahip olabiliyor. Bunları da arzulama kelimesi anlamına baktığımız zaman bu arzulama her zaman kötü olmayabilir ama aşırıya kaçtığı zaman kutsal kitap bunun zararları hakkında bize bilgi veriyor. Bu konuda bizi uyarıyor. Yani şehvet bedensel bir arzu olarak çok kuvvetli bir isteği ifade ettiğini söyleyebiliriz ve kilise babalarından Akinas söylediği bir söz var. Şehvetin çok güçlü bir çekim gücüne sahip olmasıyla diğer günahlardan daha zor baş edilebileceğini söylüyor ve günümüzdeki insanların bayağı bir mücadele ettiği, sizlerin değindiğin gibi evli olmayanların, gençlerin ya da evli olan insanların içerisinde de büyük bir soruna sebep oluyor. Baş edemediği problemlerden biri oluyor. Bence çok önemli bir konu, bugün derinlemesine inceleyeceğiz.
0: Evet, umarım bereketli olur gerçekten. Çünkü gerçekten mücadele edilen bir konu olduğunu görüyoruz günlük hayat içerisinde. Sizin de bahsettiğiniz gibi şehvet aslında tutku, Mezmurlar 78'de, Kutsal Kitap'ta Mezmurlar 78. bölüm 18. ayette canlarının çektiği ifadesi bir şeyi çok istemek anlamında olarak çıkıyor. Canların, aslında canımızın çektiği çok güçlü bir arzu duyduğumuz şey anlamında karşımıza çıkıyor. Grekçe efitmia güçlü bir istek ve hangi çerçeve içinde kullanıldığına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz bir anlama sahip olabiliyor. Mesela Kutsal Kitap'ta olumlu olarak aslında mesela Mesih'in arzulaması anlamında karşımıza çıkıyoruz.
1: Tanrı'yı arzulama.
0: Evet. Ve olumsuz anlamlarda da işte belki aşırı cinsel istek ve arzu, seks düşkünlüğü ve Tanrı'nın yaratmış olduğu o pak cinselliğin aslında kirlenmiş hali olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve şehvet insanın kendisini memnun etmesine odaklı bir şey ve sıklıkla sonuçlarına aldırmadan kendi arzularımızı tatmin etmemiz için uygunsuz davranışlarda bulunmamıza maalesef yol açıyor. Ve yüreği ve düşünceleri ele geçiriyor gerçekten insanların bu konuda çok büyük sıkıntılar çektiğini ve bir bağımlılık yaşadıklarını da görüyoruz. Burada aslında şehvetin tanımını yaparken şeyden bahsettik, işte Mesih'in arzulaması anlamında mesela olumlu olarak da kullanıldığından bahsettik ama Mesih'in arzusu neydi? Belki kısaca ona değinebilir miyiz Nuh Bey? Mesih'in arzusu neydi? Yani şehvet içeren bir arzudan söz etmiyoruz, onu biliyoruz elbette. Mesih neyi arzulamıştı? Çok kısaca onu değinip ondan sonra devam etmek isterim.
1: Mesih'in arzulanması, aslında arzusu konusuna baktığımız zaman Luka 22. bölüm 14. 15. ayetlerde İsa Mesih öğrencileriyle son akşam yemeğini yemeyi arzuladığını söylüyor. Aslında bunun amacı kendini feda edip insanların kurtuluş için kendini feda edecek ve bu dağılmış olan halkın toplanması, bir araya gelmesini amaçlayan bir birliktelik. Yani kurtuluşla bağlantılı ve insanları birleştiren, bir araya getiren, Tanrı'nın halkı olarak bütünleştiren bir anlamı olduğu için İsa Mesih'in ya da Mesih'in arzusunun bu olduğunu, yani o son akşam yemeğinin anlamı olan birliktelik, kurtuluşla ilgili bir arzu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Filipililer 1. bölüm 23. ayette Paulus'un Mesih'e olan arzusunu da ifade eden bir şey. Yani Tanrı'nın varlığına, onun doğruluğuna susamak, onu arzulamak, Tanrı'yla daha çok yakın olmak, aynı ortamda olmayı arzulamak ifadesini kullanırken de bu kelimeleri olumlu anlamda kullanabiliriz. Olumlu yani anlamda. Arzulama konusunu bu şekilde kullanabiliriz.
0: Evet. Bir de aslında olumsuz anlamda ele aldığımızda şehveti zaten ondan bahsettik. Hı hı. İnsanın kendisini memnun etmesine odaklı ve sonuçlarını aldırmadan kendi arzularını tatmin etmesine odaklı. Ama Mesih'teki o arzuya baktığımız zaman onun aslında birçoklarının kurtuluşunu sağlama amaçlı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu olumlu bir örnek.
1: Zaten İsa Mesih dedi ki beni anmak için bunu böyle yapın derken, Rab'in sofrasını, bizler tapınmada Rab'in sofrasını yaparken onun bizi kurtardığını, sevgisini anımsayarak, tekrar onda bir olduğumuzu anımsayarak Rab'in sofrasını sürekli kilisemize yapmamızın amacı da Mesih'in arzusunu aynı şekilde bizim de arzulamamış olmamızdan kaynaklanıyor. Hı hı.
0: Evet. Bunun dışında tabii ki daha çok olumsuz anlamıyla karşımıza çıkıyor kutsal kitaba baktığımız zaman. Peki şehvet, yani bize Tanrı'nın insanı yaratırken vermiş olduğu bir şey değil mi Nuh Bey? Yani neden günah olarak görülüyor?
1: Genellikle insanlar bu şekilde düşünüyor. Yani bende cinsel arzu, Tanrı beni böyle yaratmış. Ya bende bu arzu varsa, bu insanın doğasıysa, yani bu nasıl günah olabilir diye düşünebilir.
0: Evet.
1: Şöyle düşünebiliriz. Cinsel arzu kendi başına günah değil aslında. Ve Tanrı insanı yaratırken cinsel arzu zaten insanın içine hediye olarak verdi. Ve yaratılış 1. bölüm 27. ayete baktığımız zaman Tanrı insanı kendi suretinde yaratıyor. Onu Tanrı suretinde yaratıyor ve erkek ve dişi olarak yaratıyor. Onları bir aile yapıyor. Aslında Tanrı'nın cinselliği vermesinin sebebi kadın ve erkek arasında olan bir ilişki olacak. Evlilik anlaşması içerisinde olacak. Birbirlerini tatmin edecek, birbirlerini arzulayacak. Ve bunun sonucunda birbirlerine sadakat getirecek. Aynı sonuçta çocukları olmasını da sağlayacak bir zevk olarak Tanrı onlara verdi. Yani Tanrı'nın koyduğu bir evlilik anlaşması içerisinde yaşanacak bir cinsellik verdi. Ve bu tek eşlikte olması gerekiyor. Ve karşı cins, yani erkeğin kadını, kadın erkek arasında yaşanacak bir şey olarak koyuyor. Ve insanın Tanrı'nın belirlediği sınırın dışına çıktığı zaman bu cinsel arzu şehvete dönüşüyor. Yani günaha dönüşüyor. Matta 5. bölüm 28. ayette aslında hepimizin çok bildiği ya da çok kez hatırlattığı bir şey var. Bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde onunla zina etmiş olur. Evet. Yani kadına bakış açın, yüreğindeki o cinsel arzu Tanrı'nın koyduğu sınırları aştığı zaman, o zaman bunun bir günah olduğunu, zina olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor. Yani şehvet Tanrı'nın yarattığı hak cinselliğin kirlenmiş halidir diyebiliriz.
0: Evet. Ve bu noktada aslında şehveti daha iyi tanımlayabilmemiz için, daha sağlıklı bir şekilde ele alabilmemiz için kavramsal olarak da sormak istiyorum. Şehveti biz, yani evli olduğumuz kişiye besleyebilir miyiz, yoksa şehvet tamamen dizginlenmesi gereken bir şey olarak mı konuşuyoruz bugün?
1: Yani evlilik bağında tabii ki cinsellik yaşandığı için fiziksel çekim, arzu, ya cinselliği yaşama isteği olabiliyor. Bu dediğimiz gibi Tanrı'nın doğal insanlara verdiği bir hediyesi olduğu için doğal bir şeydir. Ama 1. Korintliler 7. bölüm 3. ve 5. ayetlerde Tanrı şöyle söylüyor bu cinsellikle ilgili olarak. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir. geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Bu cinsellikten mahrum etmeyin anlamında. Hı hı. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Aslında bu ayete baktığımız zaman eşlerin birbirine karşı sevgi dolu, bedensel anlamda yakın olmaları istemesi, birbirlerini tatmin etmesi, o arzularını tatmin etmesi, bunun Tanrı'nın izni olduğu, izni dahilinde olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Tanrı'nın burada vurguladığı bir şey var. Bedenimiz birbirimize ait ve onları saygı ve sevgiye dayalı olan bir cinsel istek duyup bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Yani şehvet biraz kendini tatmin etmek isteyen, bencilce yapılan bir davranış ve kişi karşı tarafın duygularını sevgisiyle düşünmeden yaptığı, kendini tatmin etmeye bağlı olarak bir davranış olduğu için bu uygun değil. Ama Tanrı'nın bizden istediği şey o cinselliği karşıya sevgi ve saygıya dayalı olması lazım. Yani karşı tarafın da izniyle onu gerçekten sevgiyle yaklaştığımız zaman bu olabilir. Birçok eşler mesela porno izliyor ya da cinsel farklı örnekleri görüp bunu kendi eşiyle cinselliği bu şekilde, hani o şehvetsel arzularını orada gördüğü şeylerle eşine yapmaya çalışır ve sanki eşi bir nesneymiş gibi ya da bir obje, cinsel bir objeymiş gibi bakıp yaklaştığı zaman bu Tanrı'nın önünde uygun olmayan bir davranıştır ve bu yüzden de yapılan ilişkiler, cinsel ilişki ya da arzular genellikle sevgi ve saygıya dayalı olması gerekiyor ve aynı zamanda Tanrı ruhsal bir kavram olarak görüyor. Yani erkeğin kadınla birleşmesi birbirini daha iyi tanıyabilecek bir şey olduğu için bu Tanrı ile aramızdaki ilişkiyle de bağlantısı var. Yani Tanrı ile birleşince Tanrı'yı tanıyoruz, Tanrı'yı daha iyi anlıyoruz ve bu kutsal bir kavram olarak görmek gerekiyor. Sadece cinsellik, bir zevk, tatmin, duygu gibi değil, Tanrı'nın insanlara verdiği ruhsal bir anlamı var. O anlamı düşünerek de doğru bir şekilde evlilik içerisinde yaşamak gerekiyor. O zaman evlilikte şehvetin dizginlenmesi gereken bir yönü var mı dediğimiz zaman, cinsellik arzusu kutsal bir arzu olduğuna göre bencil ve sınır tanımayan bir şehvetin dizginlenmesi gerektiğine Hristiyanlıkta inanılıyor. Galatyalılar 5. ve 16. ayette diyor ki ruha göre yaşayın, benliğin tutkularını asla yerine getirmeyin. Çünkü aşırı cinsel istek bu benlikten kaynaklanan bir şey ve bunun dizginlenmesi gerektiği konusunda söylüyor. Çünkü sebebi sevgi ve saygı Tanrı'ya uygun bir ilişki inşa ettiği gibi şehvetin ise aşırı cinselliğinde bencilliğe dayandığı için sevgi ve burada sevgiden doğan cinsellikle şehvetten doğan cinselliğin farklı olduğunu, bencilce olduğunu ve Tanrı'nın isteğine göre de uygun olmadığı için de kontrol edilmesi gereken bir şey olduğunu söyleyebilir. Çünkü yıkıcı bir etkisi var şehvetin aile içerisinde.
0: Evet. Peki biz şehvete nasıl düşüyoruz Nuh Bey? Bugün şehvete düşmemize sebep veren şeyler ne?
1: Aslında diğer günahlar konusunda biz beraber paylaştığımız zaman da aynı şeyleri söyledik. Belki tekrarlamış gibi oluyor ama insanın içsel zaafları, günahkar doğası ve çevresel etkenler bu insanın yüreğinde şehvetin doğmasına sebep oluyor. Günahkar doğayı çok basit bir şekilde açıklarsak, Adem ve Havva ilk günah sonucunda insan doğası bozuldu ve günaha düştü. Tanrı'nın da uygun olmayan arzular bizim içimizde çoğalmaya başladı. Biz bunu açgözlülük olarak, gurur olarak bahsettik ama bugünkü şehvet konusu da aşırı cinsel istek, bunların olması düşmüş insanın doğasından, günahtan kaynaklı, tatmin olmayan, doymayan bir arzudan doğduğunu söyleyebiliriz. Düşünceler ve zihinsel eğilimler de bu arzunun doğmasına sebep olabiliyor. Çoğu zaman şehvet zihinde başlıyor. Kişi yanlış düşünceleri, fantezileri ve arzuları zihinde beslemeye başlıyor. Bu eylemlerine geçiyor. Az önce verdiğim karı koca ilişkisinde de insanlar birçok zaman cinselliği eğitim olarak değil de büyüklerinden, arkadaş arasından öğreniyorlar, söyleyerek ya da tecrübe ediyor ya da porno gibi birçok şeylerden öğrendiği için sürekli bu tarz şeyleri izleyen, bu tarz şeyleri düşünen düşünceler bizim hayatımızda eyleme geçiyor. Ve bizler hangi düşüncelere daha çok zaman verirsek ne oluyor, o düşünceler bizim hayatımızda eyleme düşüyor. Yani şehvetin aslında ortaya çıkma sebeplerinden biri de düşüncelerimizde çok fazla o tarz düşüncelere yer vermek ya da onunla ilgili şeylere çok fazla zaman ayırdığımız zaman doğal olarak çıkıyor. Bir de öz denetim eksikliğinden de kaynaklanıyor. Hı-hı. Tanrı insana bir irade vermiş. Yani biz hayvanlardan biraz daha üstün yönümüzün biri Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmamız ve Tanrı bize özgür irade gibi özümüzü denetleyecek bir güç verdi ve kutsal ruhun rehberliğinde yaşadığımız zaman imanlar olarak bizde öz denetim armağanı, yani öz denetim kontrolü daha evet. çok güçlenebiliyor, güç kazanabiliyor. Ve Galatyalılar 5. bölümde Pavlus bu konuyla ilgili olarak ruhun meyvesinin öz denetim olduğunu ve bunu kontrol altına alabilmek için de ruhun yönetiminde yaşamak. Yani Tanrı'yla, Tanrı'dan bağımsız yaşamaya başladığımızda, ruhun yönetiminde yaşamadığımız zaman bu eğilimler, bu arzular bizde daha çok ortaya çıkabiliyor. Çevresel etkenler hakkında konuşmak gerekirse toplumda popüler kültür, medya ve arkadaş çevresi insanların şehvete düşmesine sebep olabiliyor. Çünkü yaşanan çevredeki medyada ortaya çıkan şeyler, insanlar arasında konuşmalara baktığımız zaman sürekli popüler kültürde, filmlerde, izlediğimiz filmlerde ya da ünlülerin hayatına baktığımızda hep bu tarz şeyleri daha çok ortaya çıkardı ya da açıklık, cinsellik ya da bu şeyleri daha çok ortaya çıkardığı için çevresel etkenler de bizi ayartabiliyor ya da bu tarz arzuların içimizde doğmasına sebep olabiliyor.
0: Evet ve aslında bugün belki biz sadece günaha düştüğümüz o eylemsel olarak günah düştüğümüz o anları günah olarak kafamızda düşünüyoruz ama İsa Mesih'in bize bu sürecin yürekte başladığını öğrettiğini görüyoruz. Başlangıçta her şey akılda başlıyor, düşüncede derinleşiyor ve irademiz maalesef arzumuza yenik düşüyor ve eyleme dönüşüyor. Aslında temelde ilk o düşünmeye başladığımız andan itibaren o günahı aslında işlemeye başlıyoruz. O düşünceyi yüreğimize aldığımız o ilk andan itibaren o günahı işlemiş oluyoruz aslında. Sadece fiziksel olarak o günaha düştüğümüz an değil, direkt eylemsel olarak onu yaptığımız o an değil. Aslında en başında daha kökünde o günahı işlemeye başladığımızı görüyoruz. Ve kutsal kitaba göre aslında benliğin denetimi altında olmak kişiyi günah tutkularına göre sürüklüyor. Ve kişi kendi arzularıyla aslında sürüklenip aldanıyor. Kötü arzu günahı doğuruyor. Günah da ölüme kadar götürüyor işte. Zaten o yüzden Adem ve Havva'nın günahı sonsuz ölümü doğurdu. Ve o yüzden İsa Mesih geldi bugün dünyaya ve Mesih İsa aracılığıyla biz bugün onun çarmıhta ölümü, 3. gün dirilmesi, diri olarak aslında 500'den fazla kişiye görünmesi ve diri olarak göğe alınmasıyla biz aslında onun çarmıhta o kefaretimizi ödemesiyle aslında biz artık o sonsuz yaşama kavuşabiliyoruz. Çünkü günah ölümü doğurmuştu. Bugün de yaşamımızda aslında farklı şekillerde yine günah ölümü doğuruyor gerçekten. İlişkilerimizi belki öldürüyoruz. Çevremizdeki insanlara bakışımızı öldürüyoruz. Gerçekten bizi zehirliyor, bir acılık veriyor. Şimdi burada bir virgül koymamız gerekiyor. Ardından devam edeceğiz. Tanrı'nın isteği ne bu konuda? Çözüm ne bu konuda, onu soracağız. Şehvetin karşısına hangi erdemi koyabiliriz? Bunu soracağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.

0: Bizi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Aslında kısa bir ara verdik ve şehvet ve iffet konusunu bugün konuşuyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Günah ve Erdem program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Kendisiyle beraber aslında günahlarımızın karşılığında hangi erdemleri geliştirebileceğimizi, yani yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahlardan, içimize acılık veren o günahlardan karşılığında aslında hangi erdemleriyle onları doldurabileceğimizi, Tanrı'nın isteğinin bu konuda ne olduğunu konu almaya çalışıyoruz ve şehvet ve iffeti de bugün konu alıyoruz. İlk yarıda aslında biraz şehvet kavramına girdik, neyi kapsadığını girdik. Olumlu anlamda tanımlandığı alanlar da olduğunu ama çoğunlukla olumsuz anlamda tanımlandığı alanlar da olduğunu hatırladık. Bugün tekrardan aslında şeye sormak istiyorum, şehvetin karşısına neyi koyabiliriz diye. Bu konuda Tanrı'nın isteğin ne diye size sormak istiyorum Nuh Bey aslında. Şehvetin karşısında çözüm ne? Tanrı'nın isteği ne bu konuda?
4: Öncelikle Tanrı günahın kontrol ettiği eski hayatı bir tarafa bırakmamızı istiyor. Yani düşünce ve davranışlarımızı Rabbin sözünün standartlarına göre değiştirmemizi istiyor. Tabii bizler şehvetin Tanrı'nın koyduğu o cinselliğin dışına çıktığını, bunun uygun olmadığını konuştuk. Onun yerine Tanrı bizim iffetli olmamızı istiyor. Yani cinsel davranışlarımızı, arzularımızı, ilişkilerimizi ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde kontrol etmemizi istiyor. Ve Tanrı'nın istediği, Tanrı'nın yasalarına uygun bir yaşam sürerek cinselliği evlilik içerisinde, evlilik bağı içerisinde yaşamamızı istiyor. Ama çözüm olarak Tanrı bize yönlendirdiği şeylerden biri de Tanrı'nın bizi yarattığı amaca baktığımız zaman sadece bizi bir beden olarak, kendi arzularımızı yaşayan bir beden olarak değil, kutsal kitapta 1. Korintliler 6. bölüm 18. ve 20. ayetlerde şöyle söylüyor. Bedenin kutsal ruhun tapınağı olduğu ve Tanrı'ya ait olduğunu söylüyor. Yani bizler sadece bir kendi arzularımız için yaşayan bir varlık değiliz. Tanrı'ya yücelik getiren bir varlık, Tanrı'nın tapınağı ve kutsal bir varlık olduğu için kendimizin yaratılış amacını düşünüp aslında Tanrı'yı o çağrısına göre yaşamaya çalışmak Tanrı'nın bizden isteğidir ve bu da şehveti yenebilmek için de bir etkisi olabilir. Aynı zamanda biz şehvetin düşüncelerden, yürekten kaynaklandığını söyledik. O düşüncemizi arındırmak ve düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de Romalılar 12. bölüm 2. ayette bize bir yöntem gösteriyor. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğini ayırt edebilmeniz için düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Çünkü bütün şeyler yüreğimizde ve düşüncelerimizde oluştuğu için şehvetten etkilenmemek için Tanrı'nın bizden istediği şey onu Tanrı'nın iyi, beğenilir, yetkin isteğini ayırt edebilmeyecek düşüncelerle yenilenmesidir. Bunu nasıl yapabiliriz dediğimiz zaman Tanrı'nın bize öğrettiği en güzel yöntem kutsal kitabı, Tanrı'nın sözünün derinlemesini okumak, evet. Onun üzerine derin derin düşünmek ve mezmur yazarı bize bu arzulardan uzak durmak için de aynı yöntemi öğretiyor. Diyor ki Mezmur 119, 9 ve 11. ayetlerde bir genç yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Sana karşı günah işlememek için senin sözünü yüreğimde sakladım. Yani mezmur yazarı da bu şehvet gençlik arzuları ya da gençlik arzuları demeyeyim. Gençlik arzularında şehvet daha çok alevli olduğu için bunu yenebilmek için, kontrol altına alabilmek için Tanrı'nın sözünü yüreğinde tutup onun üzerine derin derin düşündüğünü gördüğümüz zaman bizler de Tanrı'nın sözünü okuyarak onun üzerine derin düşünmemizi Tanrı istiyor. Ve bu şekilde düşüncelerimiz yenilenmiş olacak. O tarz düşüncelere fazla yer vermeyeceğiz. Aynı zamanda Tanrı bizim ruhsal disiplinleri hayatımıza uygulamamızı istiyor. Yani dua, oruç gibi, tapınma gibi ve daha birçok ruhsal disiplinleri hayatımıza yaptığımız zaman o şeylere daha çok zaman ayırmaktan sonra o düşünceleri ya da o etkenleri, arzuları tatmin etmek yerine Tanrı'nın önünde dua ederek, oruç tutarak ya da Tanrı'yla zaman geçirerek bunları yenebiliriz. Çünkü İsa Mesih öğrencilerine diyor ki uyanık kalın, dua edin ki ayartılmayasınız. Yani ayartılara izin vermemenin bir sebebi de Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman Rab'den gelen güçle bu arzulara karşı koyabiliyoruz ve yenebiliyoruz. Ve ortamın da bize etkileri olduğunu söylemiştim. Arkadaş ortamı çok önemli, bulunduğunuz ortam çok önemli. Biz imanlar olarak genellikle kilise ortamında, paydaşlık ortamında zaman geçirdiğimiz zaman oradan iyi şeyler, iyi şekilde etkileniyoruz. Teşvik alıyoruz, teselli alıyoruz. Daha çok Tanrı'ya yönelmek için düşünceler bizde oluyor. Ve bu da bizi bu gençlik arzularına, Tanrı isteği olan o gençlik arzularından ya da şehvetten uzaklaşmamıza, daha çok Tanrı'nın isteğine, iradesine göre yaşamamıza yönlendirecektir.
3: Burada aslında siz biraz bahsettiniz gençlik arzuları diye, ama şöyle çok önemli ve kıymetli bir soru sormak istiyorum şey açısından. Çünkü bu konuda insanlar gerçekten problem yaşıyorlar. Bekar birisi bugün günümüzde, yani evli değil bekar birisi, belki bir genç ya da belki hiç ömrü boyunca evlenmemiş birisi, şehveti nasıl ele almalı? Yani illaki onda o güdü var yine. Onunla nasıl başa çıkmalı? Yani cinsel güdülerimizi bastırmaya çalışmalı mıyız? Yoksa nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Nasıl bir şekilde ilerlemeliyiz?
4: Tanrı'nın insanlara verdiği o cinsel arzular Tanrı'dan gelen, hani insan yarattığı kişiliğine olan bir şeydir. Yeme içme isteği gibi cinsel istek de sürekli olarak bizim içimizden geliyor ve bu baskın bir istemdir. Ama bu duygunun Tanrı isteklerine ve yine kutsal kitabın öğretişlerine göre kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu bastırmak yerine, bekar birisi bastırmak yerine bu arzuları sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bence cinsellik konusu kilise içerisinde ya da toplumda doğru bir şekilde gençlere öğretilmesi gerekiyor. Evet. Tanrı'nın nasıl bir şey istediğini onlara öğretmek gerekiyor. Çünkü evlilik dışındaki cinsel ilişkilerin günah olduğunu ve genç bekarların bu güdüleri olumlu biçimde yönlendirmesi, yani bugünlerde evlilik dışı cinselliği o kadar normal bir hale getirdiler ki artık bunu çok basit bir şekilde düşünebiliyorlar ya da bu şekilde alabiliyorlar. Fakat evlilik dışı cinsel ilişki günümüzde çok yaygın olmasıyla beraber onun getirdiği sorunlar da var. Bunun bilincinde olması gerekiyor gençler. Yani evlenmeden cinsel isteklerini, arzularını tatmin etmek için ilişkiye girebiliyorlar ya da bunu farklı yollarla çözebiliyorlar. Bu evlilik öncesi cinsel ilişki birçok sorunu beraberinde getiriyor. Küçük yaşta annelik, babalık, sorumluluk getiriyor ve birçok kişi bunu yerine getiremediği için çocuklar annesiz babasız bir ortamda sosyal yardımlaşma kurumlarında yetişen ya da yetimlerin yetiştiği kurumlarda birçok çocuğun bundan kaynaklandığını görürüz. Annesiz babasız yetişiyor, sokağa atılıyor, kürtaj yapılıyor, kürtaja yönlendiriyor ve bu aslında bir canı öldürmek ve farklı bir konu belki ama cinsel sapmalar olabiliyor, hastalıklar çıkabiliyor, hatta ölümcül hastalıklar bile birçok şey bu evlilik öncesi cinsellikle de ortaya çıkabiliyor. Kutsal kitap açısından ele alındığımız zaman kutsal kitap gençlerin evlilik öncesi ilişki yaşamasına izin vermiyor. Yani cinsel bir birliktelik yaşamasına izin vermiyor. Ama bunu gençler nasıl halletmeye çalışıyor kendi arasında? Mastürbasyon dediğimiz kendi kendini tatmin etme yöntemini kullanıyor. Dünyada birçok insan, yani dünya erkeklerin %90'ı, kadının %60'ı yaşamlarında bir kez olsun bunu yaşadığını, yaptığını başvurduğu bir yöntem oluyor. Bizler bu konuyu ele alırsak, mastürbasyon yani kendi kendini tatmin etmek konusunda kutsal kitap nasıl bir açıklama veriyor? Aslında kutsal kitapta net bir açıklama olmadığını görüyoruz bu konuda. Ne olumlu ne olumsuz bir açıklama olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz eski dönemde, aslında günümüzde babalarımızın, annelerimizin dönemine bile gittiğimiz zaman evlilik yaşı şimdiki gibi çok gecikmiyordu. Yani ergenliğe giren bir kişi cinsel arzuları ortaya çıkmaya başladığı yaşlarda genellikle evlendiği için evlilik içerisinde zaten bunu yaşıyorlardı. Birbirini tatmin edebiliyordu ya da bu arzusunu bir şekilde çözebiliyordu. Ama şimdi evlilik yaşı geçtikçe, ilerledikçe insanlar bunu artık kontrol edemediğinden daha çok kendi yöntemleri çözmeye çalışıyor. Ama biz bunu kutsal kitabın içinde net bir cevap vermese de kutsal kitap ışığında baktığımızda bir cevap bulabiliriz. Kutsal kitap bize düşünce yaşamımızın temiz tutmamızı söylüyor. Ama mastürbasyon dediğimiz şey kendi kendini tatmin ve genellikle fantazileri, şehvet düşünceleri sonucunda gerçekleşen, yani insanlar porno izleyerek ya da öyle açık filmler izleyerek ya da bir şekilde onları hayal ederek kendini tatmin etmeye gittiği için bu aslında kutsal kitapta günah olduğunu ve uygun olmadığı konusunda bizi uyarıyor. Yani bu tarz şeylerden bizim kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Ve kendimizi köleleştirecek olan şeylerden korunmamızı söylüyor. Bazen her şey bana serbesttir diyebiliriz ama her şey serbest olan şey her zaman yararlı değildir. İnsanlar diyor ki ben istediğimi yaparım, benim için bir kısıtlaması yoktur ama bazı şeyler bizi aşırı bu şeyleri köleleştirebiliyor. Aklımızı sürekli bunlar getiriyor. Yani insanlar kendini kontrol edemeyeceği bir yere geliyor. Ve bu kendi kendini tatmin etme yönteminden dolayı da artık cinselliğe karşı farklı bakış açıları gelebiliyor. Ona bağımlı olabiliyor. Aşırı bu arzuları tatmin edebilmek için bu yöntemlere başvurabiliyor. Bu evliliği de sınırlayabiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. O zaman insanlar ne yapacak, gençler ne yapacak? Evet. Hiç mi tatmin edecek? Çünkü evlilik yaşı ilerliyor. Bizler kutsal kitap ışığında baktığımız zaman evlilik öncesi cinsel ilişkinin yasak olduğunu biliyoruz. Ama kendini tatmin etme eğer cinsel fantaziler düşünerek değil de kişinin gerçekten o cinsel arzularını bir şekilde bastırmak istiyorsa mastürbasyon yapabileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğimiz gibi bunun aşırıya kaçması onu köleleştirecek ya da daha çok kirli arzulara yönlendirebilecek. Evet. Bu aşırı baskıları azaltmak için bir yöntem olabilir. Ama önemli olan şey gençlere tavsiyemiz evlilik içerisinde yaşaması en doğrudur. Kutsal kitap bunu öğretiyor. Evliliğe olumlu bakması bu zamandaki insanlar gibi hep olumsuz örneklere bakıp odaklanmak değil. Doğru örneklere bakarak iffetli bir hayat, doğru bir cinsel ilişki yaşayabilirler diye söyleyebiliriz.
3: Evet. Bilimsel olarak bu konuda araştırma yaptığımda aslında şunu gördüm. Zaten İsa'nın söylediği gibi şehvetle bakmak aslında birçok zarar getiriyor bize. Bilimsel olarak da mesela pornografinin insan beynine çok büyük zararları olduğunu gördüm.
4: Çünkü, uyuşturucu kadar etkisi var.
3: Evet. Uyuşturucu gibi bir etkisi var, bir bağımlılık yaratıyor. Bir de toplumsal, ahlaksal değerlerin hepsini yıkıyor. Çünkü işte maalesef herhangi bir sınır, bütün sınırları aşıp aslında insanlara o gözle bakmaya başlıyorsunuz. Ve şehvet aslında birçok şeyi besliyor o konuda orada. Onu görüyoruz. O yüzden bilim insanları da aslında doktorlar da hiçbir şekilde zaten pornografiye bulaşmamak gerektiğini, onu izlememek gerektiğini, mastürbasyon yapılacaksa da porno olmadan ya da bir hayal olmadan, bir fantezi olmadan bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar. Evet de tabii ki dediğiniz gibi Tanrı'nın tasarısı bunun evlilik kurumu içerisinde gerçekleşmesi. Peki iffetli olma konusunu İsa'da nasıl görüyoruz? Yani İsa elbette böyle bir yani evlenmedi, böyle bir amacı yoktu zaten dünyasal anlamda evlenmek, işte çocuk sahibi olmak ya da bir aşk ilişkisi yaşamak gibi bir amacı yoktu. Ama onun öğretisinde, onun yaşamında bunu nasıl görüyoruz?
4: Yani İsa Mesih'in yaşamında aslında bizler temiz yaşamında iffetli olduğunu öğrenebiliyoruz. Çünkü kendini disiplin eden bir yaşam sürdü. Tanrı'nın iradesine, isteğine uygun bir şekilde yaşamaya çalışarak kendi bir beden olarak bir erkeğin ya da bir insanın bedene sahip o arzuların hepsi onda olmasına rağmen Tanrı'nın iradesiyle, temiz yaşantısıyla bu iradeleri, isteğini, arzusunu kontrol etmiş oldu ve kendi özgür iradesiyle de doğru bir temiz bir hayat yaşadığını, günahsız bir hayat yaşadığını ve öğretişlerinde de aslında iffetli olmayı İsa Mesih sürekli öğretiyordu. Evliliğin Tanrı tarafından kurulduğunu ve bunun insanlar sadakat, bağlılık göstererek koruması gerektiğini, Tanrı'nın birleştirdiği insandan ayırmaması gerektiği konusunda evliliğin kutsallığını ve cinselliğin önemini vurguladığını görüyoruz. Evet. İsa'nın ayrıca kadınlara yaklaşımı da saygı ve şefkat içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir kadına bir cinsel obje gibi bizim baktığımız derken insanların baktığı o bakış açısıyla değil, genellikle Samiriyeli kadına baktığı zaman ondaki o arkasındaki o tatminsizliği ruhsal şeyle doyurarak, ona ruhsal gıda vererek, onun hayatını değiştirerek tamamlaması ya da Yuhanna 8. bölüm 1. ayetten 11. ayete kadar olan kısımda zina yapan bir kadını getiriyorlar. İşte halk onun yargılanması için, onun cezalandırılması için işte İsa Mesih'i getiriyorlar ama İsa Mesih kadının iffetsizliğine değil, onu yargılayanların kalplerinin kötülüğünü ortaya koyarak aslında toplum olarak bizler insanları o günaha sürüklemememiz gerektiğini ve insanları onu yaşıyorsa da, iffetsizlik yaşıyorsa da tövbe ederek, günahından dönerek doğru bir hayat yaşayabileceğini önermesinden görür. Çünkü İsa Mesih kadına dedi ki git günah işleme, yani bunu yapma. Evet. İffetsizlikten dön. Yani bizim için de Tanrı'nın öğretişlerine baktığımız zaman iffetsizliği bir hayatımız varsa da bundan dönmemizi, tövbe etmemizi, ona göre yaşamamızı istiyor.
3: Evet, aslında şehvetin gerçekten birçok zararı olduğunu da gördük. Kişiyi sağlıklı ilişkilerden, sadakatten, ömür boyu bağlılıktan, evlilik içerisinde sevgiden ve adanmışlıktan alıkoyuyor. Gerçekten toplumsal ahlak düzenini de çok etkilediğini görüyoruz burada. Ve bugün şehvet konusunu ele almaya çalıştık. Şehvetin karşısında Tanrı'nın bize iffetli olmayı nasıl öğrettiği konusunu ele aldık. Mesih'in örneğine baktığımız zaman Mesih'in büyük bir arzusu olduğunu gördük. Çünkü şehveti aslında büyük, güçlü bir arzu gibi algılarsak, Mesih'in sağlıklı bir güçlü arzusu olduğunu gördük. O da neydi aslında? İçerisinde bencilliği barındırmayan, tam tersine aslında birçoklarının kurtuluşunu sağlayacak o kurtarışı getirme arzusu olduğunu, bizi Tanrı'dan uzaklaştıran günahı yenme, ölümü yenme arzusu olduğunu ve buna bağlılıkla bir yaşam sürdüğünü gördük. Aslında biz de bugün belki şehvetle alakalı, iffetli olmakla alakalı, iffetli olamamak gibi bir problem yaşıyorsak aslında kendi arzularımızı, kendi belki hayallerimizi Tanrı'da daha sağlıklı bir konuma getirebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani aslında arzularımızı Tanrı'da tatmin edebiliyor olmamız gerekiyor. Bu noktada eğer problem yaşıyorsanız yakın bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz. Elbette Tanrı'yı tanımak için İncil okuyabilirsiniz, onun sözünü okuyabilirsiniz. Ve bu sayede Tanrı'yı tanıyarak Tanrı'nın bizden hangi konularda ne yapmamız gerektiğini söylediğini açıkça görebilirsiniz o konuda. Şehvet konusunda bir problem yaşıyorsak elbette yerine iffeti koymamız gerektiğini biliyoruz. Ve bu iffeti de Tanrı'dan aslında öğreniyoruz. Öz denetimli olmayı Tanrı'dan öğreniyoruz. Bu da Mesih'e imanla beraber aslında Tanrı'nın ruhunun, o kutsal ruhun bize gelmesiyle, onun yardımıyla, onun gücüyle mümkün olan bir şey olduğunu hatırlıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa dediğim gibi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve sosyal medyada @radyomaranata yazarak bizlerle etkileşime geçebilirsiniz. Orada da bizi takip edebilirsiniz. Günah ve Erdem programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.

0: geçiyor.
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birliktesiniz. Ve bugün de çok değerli konuklarım var karşımda. Tanrı'yla Tanışanlar programında Tanrı'yla nasıl tanıştıklarını, hayatlarında neler olduğunu bize anlatacaklar. Öncelikle ben konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
6: Bugün Semra Tuzla Kilisesi'nden bizimle birlikte seni dinleyeceğiz. Bugün tanıklığını dinleyeceğiz. Ama ondan önce ben birkaç bilgi vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşleriniz varsa bizlere soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, sevgili Semra burada bizimle birlikte. Bugün onun hayatına bakarken önce seni tanıyalım. Biraz kendinden söz edebilir misin?
5: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için. Adım Semra, 35 yaşındayım. Sivaslıyım. Evliyim ve bir çocuğum var.
6: Güzel, çok güzel. Peki o zaman Tanrı'yla tanışmadan önce, çünkü bu önemli bir konu ve hep bunu söylüyorum. Tanrı'yla tanışmak çok önemli bizim hayatımız için ve dünyada belki verebileceğimiz en önemli karar Tanrı'yla karşılaşmaktır. Ve şunu da söyleyebilirim ki Tanrı'nın tek bir amacı var aslında bizimle ilgili. Bizimle tanışmak istiyor Tanrı. Bize kendi sevgisini göstermek istiyor ve bizim hayatımızı değiştirmek istiyor. Hayatımızdaki günah yükünü kaldırmak istiyor. Yüreğimize esenlik vererek bizi kendi yanına davet ediyor. Bunu öncelikle sevgili dinleyicilerimize söylemek isterim. O zaman senin hayatına baktığımız zaman İsa Mesih'e gelmeden önce hayatın nasıldı, nasıl yaşıyordun, nasıl bir Semra vardı, düşüncelerin nasıldı, duyguların nasıldı? Biraz bundan söz edebilir misin?
5: Tabii ki. Ben İsa Mesih'i tanımadan önce çok sıkıntılı bir dönem geçiriyordum. Yeni evlenmiştim, birkaç senelik evliydim. Çok fazla sorun yaşıyordum evliliğimde. Çalıştığım iş yerinde çok fazla sıkıntılarım vardı. Eşimin kuzeniyle aynı iş yerinde çalışıyorduk ve anlaşamıyorduk. Çok fazla korkularım vardı. Kötü varlıklardan korkuyordum ve neredeyse geceleri uyuyamıyordum. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Maddi anlamda da sorunlar yaşadığım bu dönemdi. Yani yüreğimde bir boşluğun olduğu, gerçekten huzurun ve mutluluğun olmadığı bir dönem yaşıyordum Rabbi tanımadan önce.
6: Peki Tanrı'yla ilişkin nasıldı bu dönemde? Hani Tanrı'yı sorgular mıydın, Tanrı mıydın, Tanrı var mıydı hayatında?
5: Aslında biz Alevi kökenli bir aileyiz ama çok dindar değildi benim ailem ve Alevilikle ilgili pek bir eğitim vermediler. Kendileri de bir şey yapmıyorlardı zaten. Ama büyüdüğüm çevrede çok fazla İslamiyet'i öğrenerek büyüdüm. Fakat Tanrı'ya inandığım halde çok fazla dinlere inanmıyordum. Ve ibadet olarak da hiçbir şey yapmıyordum aslında.
6: O zaman bu kaygı, korku, sıkıntı, problemli bir hayatında bir yerde bir şey oldu da Tanrı'yla karşılaştın. Daha doğrusu o sana geldi. Belki Kutsal Ruhu aracılığıyla senin yüreğine dokundu. Bu nasıl oldu? Nasıl Tanrı'yla karşılaştın? Bazen işte gelen konuklar ondan söz ediyorlar. Bir rüya aracılığıyla oluyor. Ne bileyim bir hastalık aracılığıyla oluyor. Ya da yolda gördükleri bir kiliseye gitmek istiyorlar. Senin hayatında bu nasıl oldu? Tanrı'yla nasıl karşılaştın? Nasıl tanıştın?
5: Evet, benim Tanrı'yla tanışmam çalıştığım iş yerinde bir kadınla tanışmamla oldu aslında. Nişantaşı'nda bir fizyoterapi merkezinde çalışıyordum. Ve oraya daha çok yaşlılar ve varlıklı insanlar geliyordu. Yanlarında da her zaman yardımcıları olurdu. Bir gün yine öyle bir kadın geldi. Tedavi aldıkları sırada yanındaki yardımcı bekleme odasında bir kitap okumaya başladı. Ve o kadar ilgi çekici bir kitaptı ki ne okuduğunu anlamaya çalıştım. Ama bir türlü göremedim. Ama içimde inanılmaz bir şekilde o kitabı okumak istedim. Sonra kadına yaklaştım ve dedim ki ben de bu kitabı okumak istiyorum. Ama ne okuyorsun diye sormadım çok enteresan bir şekilde. Kadın çok sevindi ve bir sonraki hafta bana kitabı getirdi. Bu kitap İncil'di ve ben bu şekilde İncil'i okumaya başladım. Çok fazla sevinç içindeydim. Sanki bir hazine bulmuş gibiydim okuduğumda. Çünkü farklı tanımadığım bir Tanrı'yı keşfediyordum. Sevgi dolu, bizi seven, bizimle ilgilenen bir Tanrı'yı keşfediyordum. Ve gerçekten inanılmaz bir sevinç içerisindeydim. Yüreğimde çok fazla esenlik vardı. Fakat sorunlarım da devam ediyordu bir taraftan. Ve gelen kadınla kilise hakkında, Tanrı hakkında konuşmaya da başladık. Sorunlarımdan bahsettim, korkularımdan bahsettim. Ve beni kiliseye davet etti. Bu korkularımdan dolayı dua ederiz senin için dedi. Ben ilk başta gitmek istemedim. Çünkü hiçbir zaman kiliseye gitmedim. Nasıl bir ortam olduğunu bilmiyorum. Orada nasıl insanlar olduğunu bilmiyorum. Biraz çekindim açıkçası.
6: Önyargılarımız da belki var
5: evet,
6: bazen.
5: Evet, önyargılarım vardı. Gitmek istemedim ilk başta. Fakat her geldiğinde kibarca beni davet etti ve ben bir noktadan sonra kırmak istemedim ve gittim. O gün benim için dua ettiler korkularım için. Gerçekten de inanılmaz bir şekilde etkisini gördüm. Ama bundan olamaz diye düşündüm. Çünkü bu kadar çabuk karşılığını alamam yani bir duanın diye düşündüm. Daha sonra İncil'i okumaya devam ettim. Öğreniyordum. Aynı zamanda iş yerinde eşimin kuzeniyle de çalışıyorduk ve onunla da bir sorun yaşıyorduk. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü devamlı benim oradan çıkmam için uğraşan ve kötü sözler söyleyen bir kişi vardı. Ve oraya gelen yardımcı bana şunu söyledi. Sen sakın cevap verme. Sen davanı Tanrı'ya bırak. Hı hı. Nedenini bilmiyorum ama bu söze çok güvendim ve dediği gibi yaptım. Ben hiçbir şekilde cevap vermedim ve Tanrı'ya bırakıyorum diye söyledim. Daha sonra biraz okuduktan sonra bir ikilem arasında kaldım. Çünkü bir inançla büyüyorsun ve İncil'de çok farklı şeyler anlatılıyor. Acaba yanlış mı yapıyorum diye düşündüm ve şimdiye kadar büyüdüğüm inancın kitabını okumaya başladım. Daha sonra arada kaldım ve dua etmek istedim. Ve şöyle dua ettim. Tanrım, senin gerçekten var olduğuna inanıyorum ama neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana doğru olanı sen göster diye dua ettim. Ve kiliseye gidip gelmeye de devam ettim. Öğrenmeye başladım. Ve yüreğim, vicdanım gerçekten İncil'i istedi. Oradaki öğretiyi vicdanım kabul etti. Bütün aklımla, yüreğimle gerçekten İncil'in bana tanıtmış olduğu Tanrı'ya güvendi ve inandı. Ve ben iman ikrarında bulundum. İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak hayatıma kabul ettim. Hayatım değişti ondan sonra. Her şey hızla değişmeye başladı. Çünkü ben de hızla öğrenmeye, Tanrı'yı tanımaya, onunla kişisel bir ilişki kurmaya başladım. Tanrı'nın sevgisini tatmaya başladım ki bizim için, ben ve ailem için, kardeşlerim için aslında sevgi çok önemli bir faktör. Çünkü biz küçük yaşta annemizi kaybettik. Bunun için Tanrı'nın sevgisi aslında bir anlamda bizim yüreğimize şifa vermiş oldu. Benim yüreğime şifa vermiş oldu. Sevgiye ihtiyacım vardı ve en güzel kaynaktan, en saf olan sevgiyi, temiz olan sevgiyi alıyordum ben. Tanrı'nın sevgisini. Ve onunla büyümeye başladım. Değişmeye başladım. Eskiden daha bencil, daha öfke dolu, daha kırılgan, umutsuz, yüreğimdeki o boşluğu bir türlü tamamlayamayan ben, artık o boşluğu Tanrı'yla tamamlamaya başladım ve daha umutlu, daha sevinçli. Sorunlar vardı ama esenliğim vardı artık. Beni umutsuzluğa götüren bir durum yoktu. Sorunlardan daha büyük bir Tanrımın olduğunu, Tanrı ile birlikte sorunları aşabileceğimi fark ettim. Öyle de oldu. Bir zaman sonra iş yerinde çok değişik bir şekilde ayrıldım. Ama hiç üzülmedim ve Oradan çıkmamla birlikte aldığım bir miktar parayla bütün borçlarımı kapatmış oldum. Eşimle aram düzelmeye başladı çünkü Tanrı beni değiştirmeye başlamıştı. O da fark etti bu değişimi. Ve benim kiliseye gidip gelmem konusunda bir sorun çıkarmadım. Her şey değişmişti. Aileme de tabii ki söyledim. Çok mutluydum. Onlar çok büyük tepki vermediler ama geçici bir durum olacağını düşündüler. Tabii ki öyle olmadı. Çok şükür. Böyle.
6: Ne güzel, yani dediğin gibi biz yükümüzü Rabbe bıraktığımız zaman o kaldırıyor. Dünyada zorluklarınız, sıkıntılarınız olacaktır ama cesur olun, ben dünyayı yendim diyor.
5: Evet.
6: O bize tamamen sıkıntısız bir hayat teklif etmiyor. Ama zorlukların içerisinde, sıkıntıların içerisinde bizimle beraber olacağına ve yüreğimize senin de söylediğin gibi esenlik vereceğinden söz ediyor. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Yani ilginç, kutsal kitabı okuyan birisinden etkilenip de, hani ne olduğunu bilmeyip de etkilenip de Tanrı'yla tanışman ve onun senin yüreğinde olması çok güzel. Çok harika bir şey. Peki son olarak dinleyicilerimize böyle hoşuna giden, senin sevdiğin, senin için özel önemli olan bir ayet varsa paylaşmak ister misin?
5: Evet, paylaşmak isterim. Ben İncil'i ilk okuduğum zaman beni çok etkileyen bir ayet olmuştu. Matta 4 ve 4. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diyor İsa Mesih. Biz de Tanrı'nın sözüyle yaşıyoruz. Onun sözüyle bu umuda sahibiz, esenliğe, sevince sahibiz. Umarım her insan bu sevgiyi, bu sevinci ve esenliği gerçekten tadar.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi Tanrı'nın sözü ruhumuzu besleyen bir gıdadır ve bu besinde hep beraber büyüyelim. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
5: Ben çok teşekkür ederim.
6: Evet sevgili dinleyiciler, bir Tanrı'yla Tanışanlar programının yine sonuna geldik. Bir başka programda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
1: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama... Evet. Yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kurallarıyla ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor. Evet. Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
0: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
1: Evet. Yani insanların kendilerine göre doğruları olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor. Daha doğrusu.
0: Evet, nasıl farklılaşıyor belki yani onu konuşuruz.
1: Orada şimdi. Tanrı'nın sevgisini, adaletini, yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus yani Efesliler bölümünde kutsal kitapta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz. Ya da
0: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
1: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
0: Evet.
1: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yani bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler, hı-hı, yeterli herhalde, özetliyor.
0: Evet. Tabii ki genel olarak kutsal kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
1: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Hı hı. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Hı hı. Bu ahlak kutsal kitapta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen her, hı hı, yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal kitapta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Özetlemek gerekirse.
0: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Hı hı. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
1: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli, hı hı, değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. Hı hı. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
0: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
1: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Hı hı. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol, öğretin, temiz ve kusursuz olsun. Yani o zaman ne öğretiyorsan onu yap. Yani, hı hı, başka bir şey öğretip de başka bir şey yapma. Örneğin ferisiler ya da din bilginlerinden örnek vermek gerekirse, İsa Mesih çoğu zaman onların ikiyüzlülüğünden dolayı azarladı onları.
0: Evet.
1: Onlara dedi ki Musa'nın kürsüsündeler onu. Yani oradan konuşuyorlar. Onların söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü insanın karakteri böyle, yani değişken olabiliyor. Hı hı. Farklı şeyler söyleyip farklı şeyler yapabiliyoruz. O zaman bu Tanrı'nın istediği ahlakı sağlamıyor. Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
0: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
1: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki, yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
0: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan, bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
1: Tabii ki daha... Yani her şeyin bir bedeli var. Evet. Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne yani iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Hı-hı. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün, mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız, yoksa ceza alırsınız değil mi?
0: Evet.
1: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var, iyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var, daha doğrusu öyle diyelim.
0: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
1: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil. Biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
0: Evet.
1: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık, nedir? Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun ama dikkat et. Aslında sen kapana gidiyorsun. Yani günah seni yakalayacak. O zaman onun istediği sensin dedi. O zaman yani diyelim ki ahlaksızlık yapıyorsa insanlar aslında bir açıdan günaha düşmüş oluyorlar. Ve günah da ölüm getiriyor.
0: Evet.
1: O zaman buyurun buradan derler adama.
0: Evet, yani yalan söyleyerek belki çok büyük bir kazanç elde ediyoruz o an için. Ama tabii ki günah işliyoruz ve
1: tabii
0: günahın
1: ki
0: ücreti ölüm.
1: Evet, hem de yalan yalanı doğuruyor. Yani düşünün, mesela yalan söylüyor, bir küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kar topu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Evet.
1: Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir. Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.
0: Evet. Bir önceki sorularda aslında cevaplamıştınız. Kutsal kitap her çağda uygulanabilir dediniz. Peki her kültürde de uygulanabilir mi? Çünkü farklı farklı kültürler var ve kutsal kitabı baktığımızda da aslında Orta Doğu'dan aslında oradaki halkın arasında daha çok uygulandı ve daha sonra yayıldı. Ve her kültür bunu uygulayabilir mi gerçekten?
1: Evet, yani aslında her kültür uygulayabilir. Çünkü yani insan malzeme ya da kumaş diyelim tabiri caizse insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir. Ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak, ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir. Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler bile doğru kültürler falan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Hı-hı. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan, şimdi önemli değil ama o onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük hı-hı. şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak, abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil. Hı-hı. Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
0: Evet.
1: Yani biz nasıl davranıyoruz, dürüst müyüz, sadık mıyız, sevgi dolu muyuz falan gibi.
0: Hı hı, evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
1: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı hı hı. birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile hı hı. kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani hı hı. Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı yani benlik çıkarcı açgözlülük vesaire şeyler diye Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh, yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa hı hı. çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır. Birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni diyelim ki okulda yasak öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün mesela Tanrı o kadar cömert ki bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır azarlamadan veren Tanrı. O zaman Rab ben bir şey bilmiyorum dediğimizde mutlaka bize bir açıklama, bir yol gösterecektir. Yani Tanrı tek düze, tabii sözünü kullanır, hı hı. Ruhunu kullanır ve diğer egemen bir Tanrı her şeyi kullanabilecek bir durumdadır. Yani her şeye gücü yeter, kadir bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Kaldı ki yine Tanrı'nın sözünde 1. Selanikliler'de şöyle bir şey oku, yani böyle bir ayet okuruz 5. bölüm 21. ayette diyor ki her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı sarılın. Hı hı. Her şeyi sına, test et, bak iyi mi kötü mü, bu Tanrı'nın isteğine uygun mu, bize faydalı mı?
0: Hı hı.
1: Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar işte kötü bir şey düşündüm, düşündüğüm şey aklıma geldi, aklıma gelen başıma geldi,
0: evet.
1: falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, iyi düşünceler beslememizi ister.
0: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir,
1: etkindir
0: zaten.
1: Etkindir, evet.
0: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani aslında biz tanrısız bir şey yapamayız. Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir. Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman. Evet. Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca diyelim ki yalan söylüyorsak hemen yarın ölmeyebiliriz. Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse? Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle ki biz ölmeyelim diye, biz son mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
0: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
1: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz. Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi yani bizi gün be gün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz. Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum tek bir kelime cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor ya telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi ve çocuğunu yani bizi onurlandırmak istiyor. O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
0: Evet.
1: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
0: Evet.
1: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
0: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil. Aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
1: Tabii ki.
0: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli, esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
1: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
0: Evet.
1: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatında, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten kutsal kitapta. Diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı yani dünyada herhalde kağıt, ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı. Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna. Evet. Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
0: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap okudukça, buyrukları, ilkeleri içerisinde yaşadığımızda aslında Tanrı'nın bakış açısına, Tanrı'nın gözleriyle bakmayı öğreniyoruz ve o şekilde yaşıyoruz.
1: Evet, çok kesinlikle. Mesela Mezmur 73'te bundan bahsediyor. Mesela Asaf, Davut'un, yani Peygamber Davut'un ya da Kral Davut'un en önemli orkestra şefiydi diye düşünelim. Ve o 73. mezmur bunu anlatıyor aslında. O başlangıçta şey düşünüyor, yani böyle yaşamam. Bak dünyadaki gibi yaşasaydım herhalde daha zengin, daha başka şeylerim falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse evet, belki onu yani bu sözü okumak gerekiyor ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
0: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
1: Evet, kesinlikle bizi yaşatır. Yani yok etmez.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serisi boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, felsefe gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi ve müzik gibi, sanat gibi konulara nasıl katkıda bulunduğunu konu almaya çalışıyoruz. Ve bugün de aslında Hristiyanlığın Etkileri programında felsefeyi konu alacağız. Göksel, hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize sohbetimize başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve bugün felsefeyi konu alıyoruz. Öncelikle ben biraz felsefenin kavramsal olarak nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. Sonradan sorularımızla devam edeceğiz. Felsefeye baktığımız zaman kavramsal olarak aslında var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması anlamına geldiğini görüyoruz. Ve kelime anlamı olarak bakacak olursak da eski Yunanca'daki aslında bilgelik sevgisi anlamına gelen filozofya, filos sevmek ve sofya bilgelik sözcüğünden türediğini ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sözcük ise eski Yunanca bilgeliği seven anlamına gelen filozofos sözcüğünden de türüyor. Filozofya sözcüğünü aslında hikmet arayışı olarak da çeviren kaynaklar da mevcuttur. Onlara baktığımız zaman bunları da görebiliyoruz. Ve felsefenin aslında mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik, felsefe tarihi gibi alt bölümleri de mevcut. Ve ilk defa nerede ortaya çıktı diye soracak olursak felsefeyi, tabii ki antik Yunan'ı görüyoruz. Antik Yunan medeniyetinde ortaya çıktı. Antik Yunanistan'da ortaya çıkmasının nedeni de aslında denizcilik ile o bölgenin uğraşıyor olması ve bu sayede daha çok bilgi birikiminin olması. Çünkü farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorlar ve sürekli bir bilgi alışverişi var ve daha çok bilgi birikiminin olması ve bunun yanında da boş zaman kavramının da olması felsefenin bu coğrafyada, bu bölgede ortaya çıkmasında etkili oldu. Antik Yunan'da aslında felsefeciler evreni açıklama ve politik konular ile uğraşıyorlar ve bunun sonucunda tıp, astronomi, fizik, siyaset, matematik ve daha birçok konuda yeni buluşlar yapıyorlar. Antik Yunanistan'daki aslında felsefenin babası kim diye soracak olursak orada Thales'i görüyoruz. Thales her şeyin kökenini yani arkesini suya dayandırıyor. Daha sonraları gelen Anaximenes isimli kişi de aslında havaya dayandırıyor. Anaximandros bilinen ilk dünya haritalarından birini de çiziyor aslında ve evrim düşüncesinin de temelini atıyor. Daha sonraları İyonyalı Pisagor, Pisagorculuk akımını geliştiriyor. Ayrıca Solon demokrasinin gelişmesine katkı sağlıyor. Sokrates de politik konularda çalışma yürütüyor. Yani aslında felsefenin bir şekilde farklı kavramlara da katkı sağladığını görüyoruz. Sokrates'in öğrencisi var Platon, o da aslında politik konularda evrenin kökeni hakkında fikir yürütüyor. Aristoteles özellikle evrenin dört temel elementten meydana geldiğine ilişkin uzun süre geçerliliğini koruyacak birçok görüş ortaya atıyor. Ve antik Yunanistan'da aslında felsefi bu fikirlerin hepsi Roma'yı da etkiliyor. Roma'ya şu açıdan girdim çünkü Hristiyanlığın aslında bir şekilde Roma coğrafyasında da doğduğunu, yani o dönemde Yahudi halkının Roma yönetimi altında olduğunu ve İsa'nın yaşadığı dönemde de yine Roma yönetiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu programda biraz değişiklik yapmak istiyorum Göksel. Normalde hep şunu soruyoruz işte, peki Hristiyanlığın felsefeye etkisi nedir diye, ama belki burada biraz önceye gidebiliriz ve diyebiliriz ki felsefenin Hristiyanlığa bir etkisi oldu mu?
2: Evet, çok güzel söyledin çünkü felsefe kesinlikle Hristiyanlıktan daha eskidir diyebiliriz. En başlardan itibaren hep bir felsefeyle ilgili çeşitli kaynaklara başvuruyoruz. Çok daha eski, İsa'dan daha eski dönemlere baktığımızda ve kutsal kitabın da Dedik ya felsefe bilgelik arayışı, bilgelik sevgisi. Kutsal kitabında bilgeliğe çok önem verdiğini görüyoruz. Eski anlaşmadan Vaiz kitabı var ve o Vaiz kitabının yazarı şöyle söylüyor 7.25'te. Böylece bilgelik ve çözüm aramaya, incelemeye, kavramaya, kötülüğün akılsızlık, akılsızlığın delilik olduğunu anlamaya kafa yordum diyor. Yani çok eskiden beri bilgeliği kutsal kitapta da birçok farklı kişinin aradığını, buna kafa yorduğunu, bunu düşündüğünü görüyoruz. Ve İncil ve İncil döneminde yazılan başka yazılarda da işte Didake diyebildiğimiz kitap var. Ufak bir kitapçık. Temel olarak işte vaftizden ve farklı konulardan bahseden. İşte Romalı Clement'in mektuplarında, Ignatius'ta bu felsefi kavramların çok fazla kullanıldığına tanık olmuyoruz. Ve zaman geçtikçe daha fazla insan Hristiyanlığı kabul etmeye başladıkça bunların arasında daha eğitimli kişiler de olmaya başlıyor. Ve bu kişilerin sayısı arttıkça da o zaman daha çok felsefe eğitimi almış kişiler tarafından Hristiyanlık konuşulmaya başlanıyor. Ve o zaman da ne oluyor? Hristiyanlığın içine bu felsefenin kavramları girmeye başlıyor. İşte İskenderiyeli, Clement'te, Augustine'de bunu görüyoruz. Mesela İznik Konseyi'nde İsa'nın tanrılığı anlatılırken İncil'de geçmeyen ama bazı felsefik terimler kullanıldığını görüyoruz. İşte kişi, öz veya töz gibi çevrilen, Türkçe'ye çevrilen bir takım terimler var. Hem İsa'yı hem de üçlü birliğin doğasını anlatmaya çalışırken kullanılan. Ve bir taraftan da şunu da görüyoruz. O dönemki erken kilise babaları felsefeden çok fazla faydalanmayın, oradan çok fazla bilgi almayın diye de bazı uyarılarda da bulunuyorlar. Bunlardan da en bilinenlerinden bir tanesi Tertullianus'un işte Atina'nın Yeruşalim'le ne alakası vardır demesiyle bir anlamda bütün Hristiyanlığın içine girmiş yanlış öğretilerin çeşitli felsefelerden ve Grek felsefesinden aslında kaynaklandığını söylemesiyle ilgili. Özellikle de şunu da görüyoruz zaten Hristiyanlığın ilk döneminde birçok teolojik tartışmaya yol açan işte Gnostik öğretişte bir anlamda temelini Grek felsefesinden alıyordu ve o Grek felsefesinin bir anlamda Hristiyanlığın içine nüfuz etmeye çalıştığını görüyoruz. Ve bu da farklı ayrılıklara yol açıyordu. Ve Gnostisizm de temel olarak zaten bilgelik anlamına geliyor.
0: Evet. Tabii burada Hristiyanlığın içine girdiği gibi ifadeler kullanırken aslında kaynağın, İncil'in içine girdi, o öğreti değiştirdi anlamında söylemiyoruz. Sadece o Hristiyan coğrafyasında böyle etkiler yaratabileceğinden bahsediyoruz.
2: Tabii ki
0: orada
2: farklı
0: yanlış bir anlaşılma olmuş.
2: Elbette. Farklı anlayışlar içeri girdikçe şu olmaya başladı. Acaba İsa şu mu? Acaba İsa bu mu? Acaba günah bu mu? Kefaret bu mu? Bu tartışmaları farklı zamanlarda konsiller yoluyla dünyanın her tarafından gelen papazlar, din görevlileri oturup tartıştılar ve İncil çerçevesinde baktılar. Zaten daha sonrasında da Gnostik düşünce bir anlamda heretik olarak nitelendirildi. Tamamen kutsal kitapla alakası yoktur diye nitelendirildi ve dışarı çıkarıldı. Ama hala günümüzde Gnostisizmin etkisini kendi alanında, o felsefenin etkisini farklı şekillerde de görüyoruz.
0: Evet. Ve sen de bahsettin zaten aslında bu işte belki felsefi tartışmalardan doğan sıkıntılarda ya da farklı konularda, konsillerde yine zaten var olan İncil metinlerinden referans alındığını, buna göre değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığı bir felsefe olarak tanımlayabilir miyiz?
2: Bu da oldukça değerli bir soru çünkü yeryüzündeki bazı inançlar var ki onlar için hep düşünülür. Acaba bu bir felsefe midir, bir din midir? Sanki din ve felsefe olmasının iki ayrı noktada değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar birbirleriyle bağdaşmaz anlamında görüyoruz. Oysa bir taraftan da şunu da dikkate almakta fayda var. Bu ikisi birbiriyle o kadar örtüşüyor ki bazen ikisini birbirinden ayırmak çok zorlaşıyor. Birbirinin aynısı haline dönüşebiliyorlar. Hristiyanlık tam anlamıyla bir felsefe olarak anlatılamaz. Niye? Çünkü felsefenin özüne baktığımızda şunu görüyoruz. Felsefe soru sormayı amaçlar. Anlamaya odaklanır. Ama cevaplarla o kadar ilgilenmez, öyle değil mi? Hani lisede de derslerde hep anlatırlardı bize. Felsefe sorular sorar. Onunla ilgili fikirleri ortaya koyar. Ama sanki felsefe bir sonuca bağlanmaz. Bu açıdan baktığımızda kesinlikle Hristiyanlığın bir felsefe olmadığını söyleyebiliriz. Niye? Çünkü İsa Mesih İncil'de sadece yaşanan sorunlarla ilgili ortaya bir durum tespiti koymuyor ama bunun çözümünü de ortaya koyuyor. Ne diyor mesela İsa? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Hmm. O zaman bunu söylediğinde diğer felsefelerden veya diğer filozoflardan, diğer bilim adamlarından ayrı bir noktaya gidiyor. Diyor ki bakın eğer bu sorunlar varsa düşünüyorsanız mesela evlilik nedir hakkında düşünüyorsanız bakın evlilik budur. İşte mesela eşcinsel ilişki nedir düşünüyorsanız bununla ilgili çözüm budur. Birisini öldürmekle ilgili, katil olmakla ilgili, cezalarla ilgili, hukukla ilgili bir şey düşünüyorsanız bakın benim buradaki prensibim şudur. Her seferinde İsa Mesih bize bu konularla ilgili yol gösterici belli bir takım prensipler veriyor. O zaman Hristiyanlık sadece soru sormakla ilgilenmiyor ama o soruların cevabını da içinde barındırıyor diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki aslında Hristiyan kelimesine baktığımız zaman temelde bunun Grekçe Christos'tan geldiğini yani Mesihçi anlamına gelen ifadeden geldiğini, Mesih'i izleyen kişi anlamına geldiğini görüyoruz. Haliyle Hristiyanlığın temelinde Mesih İsa yatıyor ve Mesih'in bu dünyaya gelişinin amacı da aslında çarmıhta bizim için ölerek insanlığı Tanrı'dan uzaklaştıran o asli günahtan kurtarmak, günahın kefaretini ödemek ve bu sayede Tanrı ile barışımızı sağlamak ve bunun nihayetinde de Tanrı ile kişisel bir ilişkiye kavuşmamız. O yüzden Hristiyanlığı sadece bir felsefe, bir öğreti ya da bir din değil, Tanrı ile kişisel bir ilişki olarak ele almak daha sağlıklı olabilir.
2: Bir de şu var Aydın, o noktaya da değinmekte fayda görüyorum. Felsefe dediğimiz şey biraz bir noktada bilim gibi yani sürekli kendini geliştiriyor, farklı sonuçlara varıyor. Mesela bugün A dediği bir noktada yarın B diyebiliyor. O zaman mesela ahlak felsefesini ele alırsak belli başlı konuları aklımıza getirebiliriz ve o konuda dünyanın şu anda düşündüğü felsefe nedir? Ve o felsefe baktığımızda biz kutsal kitap filtresinden geçirdiğimizde bize verdiği cevap nedir? Çünkü kutsal kitabın bize aktardığı prensipler bu noktalarda çok fazla fikir ayrılığına yol açmıyor. Ama dünyanın gittiği noktada dünyanın felsefesi, insanlığın felsefesi bugün A dediği şeye yarın B diyebiliyor. O zaman Hristiyan eğer bir felsefe deseydik sanki o sürekli gelişen, farklı noktalarda farklı şeyler söyleyebilen bir düşünce gibi de algılanabilir dinleyiciler tarafından. Ama Hristiyanlığın belli birçok noktada söylediği şeyler net ve değişmezdir diyebiliriz.
0: Evet. Tabii ki elbette Hristiyanlığın da felsefeye katkısı oldu ve onu bir felsefe olarak ele almamız belki sağlıklı değil ama felsefe olarak ele alsak bile onun en sağlıklı felsefe, en sağlıklı işte sorgulama ve düşünce biçimi yarattığını görüyoruz. Ve Hristiyanlık da aslında kendini belki daha iyi bir felsefe olarak bize tanıtıyor. Daha iyi bir düşünce yöntemi veya felsefeyi bir yaşayış biçimi olarak, düşünce biçimi olarak ele alırsak da daha iyi bir düşünce biçimi, daha iyi bir yaşayış biçimi olarak ele alabiliriz ama tabii ki temelde Hristiyanlığı bir felsefe olarak kavramlaştırmak doğru değil ama felsefeye muhakkak Hristiyanlığın katkısı oluyor. Örneğin mesela Yuhanna bölümünün birinci pasajında, birinci bölümünde orada İsa'dan bahsederken Grekçe söz yani logos ifadesi kullanılıyor ve bu da zaten felsefede çok kullanılan bir terim. Özellikle Heraklitos bunu çok kullanıyor ve bazen doğada var olan evrensel her şeyi aşan bir düzen ya da mantıksal bir prensip olarak bu anlatılıyordu. Yuhanna mesela İsa'yı logos olarak anlatıyor, tanıtıyor. Yani oradaki aslında felsefik terimi alarak bunu yine Tanrı'nın müjdesine yönlendiriyor. Ve İncil'den sonra şehit Justinus'a göre Grek filozoflar felsefe yaparak sınırlı bir gerçeğe ulaşmışlar ama Grek felsefesinin birçok kavramının Hristiyanlıkta tamamlandığını söylüyor. Ve Augustine'e göre de Hristiyanlık tek gerçek felsefedir. Yani felsefe eğer bir yaşayış biçimi ise, bir düşünce biçimi ise o zaman Hristiyanlık tek gerçek, tek sağlıklı felsefedir. Çünkü tanrısal bir bilgidir. Yani felsefe nasıl bir yaşam tarzı oluyorsa Hristiyanlık da bazen kendini en yüce yaşam tarzı olarak tanıttığını görüyoruz ve bu şekilde algılamak da gerekebilir. Peki şu konuya girmek istiyorum ama belki burada ara vermemiz gerekecek. Aradan sonra girebiliriz buna. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır konusunu konuşacağız. Ve ikinci yarıda İsa bir filozof mudur gibi ilgi çekici soruları ele alacağız. Ama dilersen şimdi kısa bir araya gidelim Göksel. Bir virgül koymuş olalım burada. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Marinata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün felsefe konusunu ele alıyoruz. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı yok mu? Bu konuları ele almaya çalışıyoruz. Tekrardan hatırlatmış olalım, bizlere tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri bulabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Göksel, ilk yarıyı şu soruyla aslında şu soruya bir kapı açarak bitirmiştik. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mı?
1: Evet, başta da belirttiğimiz gibi felsefe Hristiyanlığın doğuşundan çok daha önce vardı ve dolayısıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerinde de felsefe ile bir anlamda çarpıştığını görüyoruz ilk defa. Bunu da Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri bölümünde görüyoruz. Paulus Atina'yı ziyaret ediyor yolculuklarından bir tanesinde ve orada belli filozoflarla oturuyor ve bir takım tartışmalara giriyor. Dilersen Kutsal Kitap'tan okuyalım. Elçilerin İşleri 17. bölümde 18 ve 23 arasını okuyacağım. Hı hı. Şöyle söylüyor: Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla, yani Paulus'la atışmaya başladılar. Kimi bu laf ebesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Hı. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz dediler. Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz. Bütün Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi: Ey Atinalılar! Sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Hı hı. Çok ilginç değil mi? Yani o dönemde de filozoflar var, felsefeyle ilgilenen kişiler var ve vakitlerini sürekli bu fikirleri tartışarak geçiriyorlar ve Paulus'la dinlemek istiyorlar. Burada iki gruptan bahsediyor. Birincisi Epikürcüler vardı diyor. Kimdir bu Epikürcüler? Bundan kısaca bahsetmek isterim. Bu bir Grek filozof var Epikür adında. İsa'dan önce 340 ila 270'li yıllarda yaşamış olan. Ve bu öğretiye göre ruh da beden gibi ölümlü. Yani yeryüzündeki yaşamdan başka yaşam olmadığını düşünüyorlar. Hı hı. O zaman burada görüyoruz ki Paulus'un anlatacağı İsa ve onun dirilişi ve sonsuz yaşam kavramı Epikürcülerin çok anlayabileceği, kabul edebileceği fikir değilmiş gibi, değil mi? Gözümüze çarpıyor.
0: Evet.
1: Diğerleri ise Stoacılar. Onlar ne düşünüyor? Onlara göre de bir kişinin mutluluğu ancak bütün acılardan ve zevklerden kaçınmasıyla mümkündür. O zaman bu öğretiye göre de ne diyebiliriz? Yani bir anlamda bütün acılardan, bütün zevklerden kaçın, yaşamdan biraz uzaklaş ve bir anlamda böyle hiçliğe doğru git gibi, bilmiyorum. Hı hı. Nasıl değerlendirir dinleyicilerimiz de. Bir de bu görüş var. Bu görüşün de Hristiyanlığa uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Paulus'un bu iki gruba anlattıkları onlar için yeni ve belki bir anlamda da kabul etmesi çok da kolay olmayan şeylerdi. Hı hı. Peki Paulus bu insanlara neden bahsetti? İsa'dan, İsa'nın yaşamından, onun çarmıha gerilmesinden ve dirilişinden bahsetti. Kısaca diyebiliriz ki Paulus bu kişilerle müjdeyi paylaştı.
0: Evet.
1: İşte bu andan itibaren görüyoruz ki felsefeye Hristiyanlık yavaş yavaş nüfuz etmeye başlıyor. O felsefenin içerisinde Hristiyanlığı benimseyen bir görüş ortaya çıkıyor. Ve bu kişiler filozof olmaya ve felsefe yapmaya başlıyor diyebiliriz.
0: Evet, aslında güzel bir noktaya değindin zaten. 1. Korintliler'den bir ayet geldi aklıma benim de. 1. Korintliler 1. bölüm 22'de ve 23. ayetten okumak istiyorum. Diyor ki: Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz, diyor Elçi Pavlus'un kendisi. Ve burada aslında yine Pavlus'un müjdeye odaklı olduğunu görüyoruz ve aslında burada tüm bu arayışların da Mesih İsa'da karşılandığını da görüyoruz. Çünkü doğaüstü belirtilerin hepsini Mesih İsa zaten yaptı. Mucizeler yaptı. İnsanları şaşırtan o belirtileri gösterdi. Ve bilgelik arayışı, Greklerin aradığı bu bilgeliğin temeli de zaten Mesih İsa'da yattığını görüyoruz ki Yuhanna bölümünün ilk bölümünde de Yuhanna zaten İsa'yı logos olarak, söz olarak, aslında o bilgeliğin temeli olarak bize tanıtıyor, gösteriyor. Ve İsa'nın yaşayışında da onun zaten bilge bir karakteri olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Verdiği cevaplardan da görüyoruz bilgece olduğunu.
1: Evet, yani şundan da bahsetmek lazım. Senin okuduğun ayetlerin devamında da bahsediyor aslında. Kimi insanlar Tanrı'nın bu bulduğu kurtuluş tasarısını, yani çarmıhta kendi oğlunu feda etmesini saçmalık olarak nitelendirebilirler de diyor Paulus devamında. Veya neden böyle bir şeye gerek vardı, ya da neden daha iyi bir yol bulamadı Tanrı? Neden birisinin ölmesi gerekiyordu, acı çekmesi gerekiyordu gibi. Ama şu nokta çok önemlidir. Genel anlamda felsefe bir anlamda bizleri ikna etmeye çalışıyor, değil mi? Mantık çerçevesinde her şeyi belli bir mantığa oturtmaya çalışıyor. Ancak imanlıların, erken imanların şunu söylediğini görüyoruz. Farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diyorlar ki bizler anladığımız için, ikna olduğumuz için iman etmiyoruz ama anlayabilmek için iman ediyoruz. Yani iman ediyoruz ki bu sayede anlayabilmeye çalışalım, ama anlamak ve her şeyi kafamızda yerli yerine oturtmak iman etmenin bir sebebi olarak karşımıza çıkmıyor. Özellikle Agustin'in kitaplarında, alıntılarında buna tanık oluyoruz. Yani felsefe bir anlamda bizi ya bu çok mantıklı değil çerçevesine sokabilir ve kutsal kitapta okuduğumuz bazı şeyler de bize böyle düşündürtebilir. Veya Tanrı'nın bu kurtuluş tasarısı, kendi oğlu aracılığıyla bütün insanlığı kurtarması planı bazı insanlara çok da mantıklı değilmiş gibi gelebilir, ama Paulus çok net bir şekilde Rabbin gözünde her şeyin bu şekilde yapılması gerektiğini, bir nedeni olduğunu söylüyor ve bunu imana bağlıyor. O zaman bizler iman perspektifinden her şeye bakarak ve kutsal kitap süzgecinden geçirerek felsefeyi yapmamız gerekiyor. Bir imanlı felsefeye yaklaşırken şöyle yaklaşmalı diye düşünüyorum. Önce bir Rab var, bir Tanrı var ve o dünyayı, yeri ve göğü yarattı ve bize kendi sözünü bıraktı. Oğlu aracılığıyla bize kendini tanıttı. O zaman biz her şeyi bu perspektiften, bu gözlüklerle bakarak değerlendirmeli ve o çerçevede belli kabullerle felsefe yapıp o bilgeliğe ulaşmaya çalışmalıyız.
0: Evet, aslında Kolosseliler bölümünde Elçi Paulus söylüyor, diyor ki bilginin ve bilgeliğin tüm hazineleri Mesih İsa'da saklanmış bulunuyor. O zaman aslında insanların bu bilgelik arayışının, ki felsefenin aslında bilgelik sevgisi olarak tanımlandığını gördük. Bilgelik arayışının asıl kaynağının da Mesih İsa'da bir şekilde Mesih İsa'da kavuşulduğuna, bu bilgeliğe görüyoruz. Ve asıl bilgeliğin Mesih İsa'da bulunduğunu görüyoruz. Ve Elçi Pavlus da bunu duyuruyordu, bunu müjdeliyordu, bunu bundan bahsediyordu. Ve çok ilginç, orada aslında o kişilerin felsefelerinde bulunan kavramları da kullanıyor. Onların o ifadelerini de kullanıyor. Onların belki ozanlarının, halk ozanlarının kullandığı biçimleri de Elçi Pavlus orada aktarıyor, kullanıyor. Hristiyanlığın felsefeye bir etkisi var mıdır diye biraz belki tarihsel olarak aktarmamız gerekirse, aslında tarih boyunca Hristiyanlığın felsefi düşünceyi derinlemesine etkilediğini görüyoruz. Özellikle aslında Hristiyan inançları varlık, bilgi, ahlak ve insan doğası gibi temel felsefi konuları şekillendiriyor. Hristiyanlık teoloji ve felsefe arasında bir etkileşim ve bir sentez de aslında oluşturuyor ve bu da felsefenin gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Felsefenin Hristiyan bir dönemi de ortaya çıkıyor. Göksel bahsetti aslında ondan. Hristiyanlık yayılıyor ve felsefe en çok Hristiyanlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Ve felsefe ile teoloji aslında örtüşmeye başlıyor. Ve dönemin birçok felsefik yazısı modern kişilere göre teoloji yazıları gibi geliyor. Yani bu felsefik bir yazı değil de teolojik bir yazıymış gibi insanların kulağında öyle çınlıyor. Örneğin Thomas Aquinas'ın Tanrı'nın varlığını kanıtlayan 5 argümanı var. Anselm'in otolojik argümanları var. Ve haliyle birçok aslında Hristiyan aziz olarak kabul edilen kişilerin ya da kilise babası olarak kabul edilen kişilerin felsefeyle uğraştığını da görüyoruz. Ve bu kişilerin amaçları teolojik olsa da öyle kavramlar ortaya çıkarttılar ki bugün aslında seküler filozoflar bile bu kavramları kullanmaya devam ediyorlar. Bunları görüyoruz. Örneğin Okamlı William diyor ki aslında olasılıkların zorunluluk olmadan çoğaltılmaması gerektiğini söylüyor. Ona göre genelde daha basit, daha az varsayım barındıran düşüncenin doğru olduğunu görüyoruz. Ve bu prensip de Okam'ın usturası olarak biliniyor ve günümüzde birçok seküler alanda hem bilimde hem de modern felsefede bu kullanılıyor. Ama Okam'la William'ın ortaya attığı felsefe aslında tamamen Hristiyan temellere dayandığını görüyoruz. Ya da Roger Bacon'un orta çağlarda yaşayan Hristiyan bir filozof olduğunu görüyoruz. O da Tanrı'nın varlığı, insanın ruhu ve Hristiyan ahlakı gibi konuları ele alıyor. Ama felsefe sisteminde, felsefik o sistemde yer alan bilimsel yöntem kavramını kullanıyor ve sonrasında birçok Hristiyan filozof da bu düşünceyi destekliyor, kendi yazılarında bunu görüyoruz. Ve bu bilimsel yöntem kavramıyla birlikte aslında Tanrı'nın düzenli yaratılışını keşfedebiliyoruz. Ve bugün de bu bilimsel yöntem her seküler bilim kitabında yer alıyor. Felsefe tarihinde en iyi bilinen cümlelerden biri var aslında. Cognito ergo sum, yani düşünüyorum o halde varım. Bunu söyleyen kişi Descartes ve Descartes zaten Hristiyan olduğunu biliyoruz. Ama 1000 yıl öncesinde aslında Hristiyan tarihinin en iyi bilinen teoloğu Augustine de neredeyse aynı kavramı ortaya attığını görüyoruz. Yani felsefenin en önemli kavramlarından biri aslında ilk önce bir Hristiyan tarafından, bir teolog tarafından ortaya çıkarılıyor. Peki Göksel, insanlığın bu bilgelik arayışı nereden geliyor, nereden kaynaklanıyor?
1: Evet, bu da bizi kutsal kitabın yaratılış bölümüne götürüyor, Aydın. 3. bölüme götürüyor. İnsanın günahı adlı bölüme götürüyor. Neden? Çünkü Tanrı Adem'le Havva'yı yarattıktan sonra Adem bahçesinde tam ortasına yaşam ağacını koyuyor. Hemen yanına da iyi ve kötüyü bilme ağacını koyuyor. Ve sonra diyor ki Adem'le Havva'ya, bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle ölürsünüz diyor. Fakat işte yılan, işte şeytan Havva'yı aldatıyor. Ona diyor ki hayır, kesinlikle olmaz. Ama eğer bu ağacın meyvesinden yerseniz iyi ile kötüyü bilir ve Tanrı gibi olursunuz diyor. Ve bu Havva'ya ve Adem'e çekici geliyor, her şeyi bilmek. Bugün de baktığımızda aslında bilgi uğruna, değil mi, her şey? Yani evet, günümüzde de herkes o bilgiye erişmek uğruna her şeyi yapmaya hazır durumda. İşte bu bilgi isteği, Tanrı gibi olma isteği esasında insanlığın Tanrı'ya karşı işlediği ilk günah. Ve bu bizim inancımızda asli günah olarak geçiyor. İngilizcesiyle orijinal günah olarak geçiyor. Ve bu kalıtımsal olarak bütün her birimize bu günah kalıtımsal olarak geçiyor. Bu da neyi getiriyor ortaya? Eğer ortada bir günah varsa biz günahlı halimizle Tanrı ile bir ilişki kuramıyoruz. Hani demiştik ya programda, Hristiyanlık bir felsefe midir? Hristiyanlık aslında felsefeden daha çok bir ilişkidir. Tanrı ile olan kişisel ilişkidir. Ve bu ilişkiye mani olan şey bizim günahlı yapımız, günah işleyen doğamız. İşte bu doğayı ortadan kaldırmak, bize yeni bir yaratılış vermek, bize yeni bir doğa vermek için Tanrı harika bir plan yapıyor. Ve kendi oğlunu insan bedeninde aramıza gönderiyor, İsa Mesih'i. Ve onun bu dünyada geçirdiği süre boyunca bütün yasayı, yapılması gereken her şeyi günahsız bir şekilde yerine getirmesi ve çarmıhta ölerek bizim günahlarımızın cezasını çekmesi sayesinde biz de onun doğruluk giysisini üzerimize alıyoruz. Ve kendi bütün günahlarımızı da o kendi üzerine almış oluyor. Dolayısıyla bu günahın artık ortadan kalkmasıyla Paulus'un 1. Korintliler mektubunda sevgiden bahsettiği bölümün sonunda şunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki şu anda her şeyi bilmiyoruz. Aynadaki bir silik görüntü gibi. Gerçekten de biz ne yaparsak yapalım bütün bilgiye, bilginin özüne bu dünyada ulaşmamız mümkün değil. Ne kadar uğraşsak da. Ama ne zaman diyor bileceğiz? İşte öyle bir gün gelecek ki tekrardan yaratıldığımız, yeni bedenlere kavuştuğumuz, o sonsuz yaşama gittiğimizde ve Rab'le birlikte olduğumuzda, o zaman diyor Paulus, bilindiğimiz gibi bileceğiz. Bu çok değerli bir terim. Rabbin bizi bildiği gibi biz de kendimizi bileceğiz. Çünkü bütün felsefenin özü kendimizi anlamak değil mi? Hı-hı. O arayışa çıkmak, o yolculuğa çıkmak. İşte bu yolculuk sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışmak, hı-hı, ve yeniden doğmak, yeni yaratılışa kavuşmakla mümkün olabilir. Hı-hı.
0: Evet, sen İsa'dan bahsettin Göksel. Son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Biraz da programın özeti niteliğinde olabilir belki. İsa Mesih'e baktığımız zaman birçok insan İsa Mesih'i belki sadece iyi bir öğretmen olarak ele almaya çalışıyor. Belki farklı inanç gruplarındaki insanlar da öyle. İsa Mesih bir filozof mudur peki? Onu sadece bir filozof olarak ele alabilir miyiz?
1: Yani eğer filozof terimini insanlara yol gösteren, insanlara gerçeği anlatan olarak değerlendireceksek evet, ama o bir filozoftan, bir öğretmenden, iyi ahlaklı bir insandan diyelim, çok daha fazlasıdır. O beden almış Tanrı'dır. O yüzden ki biz ondan bahsederken onun günahsızlığına çok fazla vurgu yapıyoruz, öyle değil mi? Ama bugün herhangi bir filozoftan, herhangi bir insandan bahsettiğimizde mutlaka hayatında yaptığı yanlışlar, pişmanlıklar, hatalar, günahlar göreceğiz. Ama İsa'da bunu görmüyoruz. Ve diğer filozoflardan farklı olarak İsa sadece sorular sormak ve durum tespiti yapmakla ilgilenmiyor. Ancak bunun bize ilacını da veriyor diyeyim. Yani o sorunu ortadan kaldıracak veya o bilgiye ulaşmamızı sağlayacak ilacı da bize veriyor. O zaman o cevapları da onda bulabiliyoruz. O cevapları onda bulmamız onu bizim bildiğimiz diğer dünyasal filozoflardan ayıran en temel özellik diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik aslında. Bu programda felsefeyi konu aldık ve gördük ki felsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Ve bu bilgeliğin de tüm hazinelerinin yine Mesih İsa'da yattığını gördük. Bu bilgiye nasıl sahip olduk? Aslında Tanrı sözü olan İncil'den sahip olduk. Haliyle sizleri de bu konuda İncil okumaya teşvik ediyoruz. Yakınınızda bulunan bir Protestan kiliseye gidip ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Bu programda konuştuğumuz sorular hakkında ve genel olarak aslında Hristiyanlık hakkında bilgi almak için, Mesih inancı hakkında bilgi almak için danışabilirsiniz oraya. Yakınınızda bir kilise yoksa da biz de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyadan da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata. Günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.